0: Kampf um die Zukunft. Unser Leben nach Corona.
1: Auf ewig Winter.
2: Today, I'm afraid of water.
0: The future is now. You never know what the future holds. Blick in die Zukunft. Wo sind die?
3: Irkçılığa karşı savaşacağım. Son kek dilimi için savaşacağım.
4: In Zukunft wird alles anders.
0: The future starts today.
3: Hasta olmaktan korkuyorum.
5: Schauen wir mal, dann sehen wir es schon.
6: Mirai wa wakaranai.
7: Jigi chao, jidiam lo.
8: Was wird nur aus der Zukunft?
0: You got a bright future ahead.
3: Yalnız kalmaktan keyif alıyorum.
0: Geçmiş şimdi gelecek.
4: Wir erben die Zukunft.
3: Berlin'e geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. İnsanlara güveniyorum.
0: The future is coming on. Gelecek eskisi gibi değil.
3: Ölümden korkuyorum.
0: Zurück in die Zukunft.
3: Yüksekten korkuyorum.
0: Imagine the future. Wir bauen die Zukunft.
4: Ich hoffe, dass der Krieg bald endet.
0: Önünde parlak bir gelecek var. The future has been here forever. All my past and futures, there is nothing to fear and nothing to doubt.
9: When did we human beings start to think the future is something that can be planned?
10: I futuri non realizzati sono solo rami del passato, rami secchi.
11: I wish for a life with the earth.
0: The future gets shorter the longer we wait.
12: Lim jin lao ji suan, li ho hou xiao kuan.
8: Das Patriarchat ist noch nicht abgeschafft. Ich will das Matriarchat.